Dirpebiz kuşta gelmez Zizval olacak dağdaşlığı Mimgara odesnada Gal ure de sarsen tuare Vars kulave bir süt